0: Jaloliddin Mahmadaliyev Sen Turganda.
1: Sen Turganda. Men seni aldarmadim, boshqani tanlarmadim, qizlarga qararmadim. Sen Turganda.
0: Baxtovari Sohrob Shohsanam.
2: Bora bu go'shosanam, bilvali nozak badana, zalfosha par par kade, mara qala dar tada.
0: Umedi Burhon Rum.

0: Jaloliddin Mahmadaliyev Sen Turganda.
1: Sen Turganda. Men seni aldarmadim, boshqani tanlarmadim, qizlarga qararmadim. Sen Turganda.
0: Baxtovari Sohrob Shoh Sanam.
2: Bora bu go'sho sanam, bilvari nozik badana, zalfosha par par kaday, mana qalandar kada.
0: Umedi Burhon Rumayso.